0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de akade kiren. Urle eller makka tambi eller nele so mer konum. Avayel kani naru partundu.
2: Flowers.
1: İnce ve den de erikina.
3: Flowers mer kani.
1: İnne orada bile seyre sefil akade. Nele eller nele so mer
4: konum. Чтобы не переезжали в Тони и бесконечное желание.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Warum glaub mir denn?
0: Neden buradan
2: kalamıyorum?
4: Я желаю мне, чтобы не переезжали в Тони и бесконечное желание.
3: Warum glaub mir doch?
0: Neden buradan kalamıyorum?